Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Yapı Kredi World'lular

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: De. Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

1 Mayıs 2026 Perşembe bugün, artık bayramdan sonra bakarız, bayramdan sonra konuşuruz dönemine girmiş bulunmaktayız. Gerçekten çok enteresan bir konumlanması var bu bayramın. Bayram yaklaşmaya başlayınca her şey otomatik olarak bayramdan sonra atılıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Gök gürültülü, sağanak yağışlı, muazzam gri günler yaşıyoruz. Dün gerçekten kendimi Londra'da hissettim. Tam benim havalarım bunlar. Birkaç günde devam edecek. O yüzden bugün de bu şartlara göre giyinmenizi ve şemsiyesiz dışarı çıkmamanızı hatırlatmak istiyorum. Hadi başlayalım mı Perşembe gününe?

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Sabah yürüyüşünüzü tamamlamışsınızdır ya da yeni çıkmak üzeresiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü hava şartları ne olursa olsun yürüyüş yapanlar var biliyorum. Size de hayranım bu arada. Uzmanların sabah yürüyüşüyle ilgili birkaç önerisi, hatırlatması var. Diyorlar ki eğer çıkmadıysanız mesela, yürüyüşe çıkmadan önce su içmek fiziksel performansı doğrudan etkileyebilir. Yeterli su alımı, vücut sıcaklığının düzenlenmesi, eklemlerin yağlanması ve kaslara oksijen taşınmasını kolaylaştırarak daha verimli bir yürüyüş sağlıyor. Bu yüzden yürüyüşten bir 10-15 dakika önce 100-200 mililitre su içmekte fayda var. Bir diğer konu da sabahları aç karnına yürüyüş yapmanın yağ yakımını artıracağını sanıyoruz. Ama bu durum herkes için geçerli değil deniyor.

Zira aç karnına yapılan egzersiz evet kısa süreli yağ oksidasyonunu artırabilir ama uzmanlar düşük kan şekeri nedeniyle baş dönmesi, sersemlik ve mide bulantısı gibi sorunların yaşanabileceğini, bunun da yürüyüş temposunu etkileyeceğini söylüyorlar. Yani en azından çıkmadan ne bileyim bir badem, muz yemekte fayda var diye anlıyorum.

Dijital dünyanın bir ekonomisi var biliyorsunuz. Hatta malum video izleme platformu ekonomisinin büyümesi de içerik üreticileri için yeni bir danışmanlık alanı yarattı. Son zamanlarda oldukça sık duyuyorum. Hatta belki de hepimizin ihtiyacı var. Keşke bütçeler uygun olsa. Platformlardan gelir elde eden birçok içerik üreticisi videolarını daha fazla kişiye ulaştırmak ve izlenme performansını artırmak için danışmanlarla çalışıyor. Bu danışmanlar video fikrinden başlıyor, küçük resim seçiminden izleyici tutma oranına kadar birçok aşamada üreticilere yol gösteriyor. Ücretleri aylık 15 bin dolarlar civarında. Biliyorsunuz videonun sadece tıklanması bir başarı değil. İzleyicinin videoyu ne kadar süre izlediği, yorum yapıp yapmadığı, paylaşımda bulunup bulunmadığı, videoyu sonuna kadar izleyip izlemediği algoritma açısından kritik sinyaller olarak algılanıyor. Mesela MrBeast'in ekibinde çalışan bir isim başarının en güvenilir formüllerinden birinin sadelik olduğunu söylüyor. Yani dijital dünya bile artık sadeliğin peşinde. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. @Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresi.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Hep güzel çay, duş çay.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites, Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
15: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
16: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
17: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
18: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele kılçık hocam.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr.

0: afiyet de ye.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Kanye West konserine sayılı günler kaldı. 24 Grammy ödüllü rapçi Kanye West Avrupa turnesine İstanbul'dan başlayacak ve bir rekora hazırlanıyor sayemizde. West Atatürk Olimpiyat Stadında düzenlenecek 100 bin kişilik konserle kariyerindeki en büyük sahnesine hazırlanıyor ama şu ana kadar 75 bin bilet satıldığını biliyoruz. Konser 30 Mayıs'ta. 31 Mayıs'ta da Travis Scott 2500 kişilik bir organizasyon için İstanbul'da olacak. Belki Kanye West sahnesine konuk olur diye geçiyor içimden, bilemiyorum. Ve Blok 3 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda La Katedral adını verdiği dev konserle sahneye çıkacak. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 21 Mayıs Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağış can aldı. Yağış nedeniyle çöken evde bir kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni yöntem çağrısına destek verdi. Sürecin hızlanacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştırmakta kararlıyız dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmralı'ya statü tartışmalarına tepki gösterdi. Statüsü bellidir, terör hükümlüsüdür dedi. CHP Genel Başkanı Özel, yurt dışında yaşayan gençlerle görüştü. Partisinin gençlere yönelik projelerini anlattı. Hedefimiz ilk seçimi kazanmak ve ülkeyi demokrasiye döndürmek dedi. Malatya'da dün 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntıda 3 ahır ve 1 konutta kısmi hasar meydana geldi. Deprem sonrası hastaneye başvuran 74 kişiden 15'i hafif yaralı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha İran'a yönelik konuştu. Acelem yok diyen Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi kararlarına uyacağını belirtti. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar hafta boyunca yurt genelinde yer yer etkili olacak. Bugün İstanbul kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Bursa ve Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde mutlu sona ulaşan Aston Villa oldu. Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi kupayı kazandı. Beşiktaş'ta Önder Özen dönemi resmen başladı. Deneyimli futbol adamı futbol direktörlüğü görevine getirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem belli oldu. Yarın Antalya'da Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kupa finalinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four için Yunanistan'a gitti. Sarı lacivertlileri tesislerden taraftar ve başkan Saadettin Saran uğurladı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Son yılların en yağışlı Mayıs ayını yaşıyoruz. Yağışlar bayram sonuna kadar sürecek. Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ile 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Uzmanların mutlu hissetmek için yapmamızı önerdiği 8 şeyi şimdi mi hatırlatayım, sonra mı dinlemek istersiniz? Şimdi hatırlatacağım. Birincisi, sabah yatağa toplamak, biliyor musunuz? Uzmanlar bunun güne başlanıldığını simgelediğini ve kişiyi gün sonunda da düzenli bir ortama dönmeye hazırladığını söylüyor. Şimdiki benim için çok önemli. Tepki vermeden önce derin nefes alın. İstenmeyen planlara evet demek ya da fevri çıkışlar yapmadan, tepki vermeden önce bir kez derin nefes almak günü tamamen regüle edebiliyormuş. Her gün şükredilen bir şey yazmak, her saat kısa bir esneme hareketi yapmak, sabah erken saatlerde temiz hava almak, telefonsuz zaman geçirmek, daha fazla su içmek, yatmadan önce bir sayfa bile olsa kitap okumak, beyin

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: para para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Artemis istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye.
1: Para para dünyası, dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
4: Oh be, dünya varmış.
5: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Cherry Tigo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tigo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar cherry.com.tr'de. Cherry.
8: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
11: Kale Kilit.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi

Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

tatilde erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Ama geldi, sosyal medya hesabında stüdyoda çalışırken bir fotoğrafını paylaştı Tarkan ve dinleyicilere yeni projeler üzerinde çalıştığına dair de sinyal vermiş oldu. Hemen hepimizin aklına marş mı, milli takım marş mı diye geldi elbette. Bu projenin milli takım şarkısı olmadığını söyledi Tarkan. Bir oluruz yolunda gibi bir marş yazmışım ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şey dedi. Ve açıklamasında kimleri buna katılır ya da katılmaz. Başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür ya da düşünmez. Benim şarkım kullanılır ya da kullanılmaz. Bu gibi şeylere kafayı hiç yormam dedi. Her gün birbiri ardına yeni maçlar yayınlanan bir dönemdeyiz. Bakalım 14 Haziran'da A Milli Futbol takımımız için Dünya Kupası'nda hangi marşı çalacağız ve dinleyeceğiz merakla bekliyoruz.

Müzikom.tr'den bir müzik haberi paylaşacağım. Duman'dan bu haber. Kariyerinde bir ilke imza attığı yeni projesi Purge'un The Live Sessions'da dinleyicilerini stüdyonun tam ortasına davet ediyor. Grup canlı performans ruhunu kayıt kalitesiyle buluşturan bu özel seri kapsamında toplam 7 şarkılık yeni bir seçkiyi dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Projede 6 şarkı canlı stüdyo performans videolarıyla birlikte yayınlanacak ve her hafta yayınlanacak sürpriz bir şarkıyla ilerleyecek Purge'un The Live Sessions yarın başlıyor. İlk şarkı Ah Bir Ateş Ver. Purge'un The Live Sessions her hafta yayınlanacak yeni performanslarla yaz boyunca müzikseverlerle buluşacak. Ve Ragıp Narin ve Ece Mumay Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor teklisiyle müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözü Ertuğ Ömer ve Ece Mumay'a, müziği ise Ertuğ Ömer'e ait. Şarkının düzenlemesinde Can Yüce imzası var. Ragıp Narin Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor şarkısının klibini yöneterek de ilk yönetmenlik deneyimini yaşadı. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den de ulaşabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi litre

0: elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aydeniz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Günün her saati konfor ve taz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Güvercin. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Televizyon deyince vatan. Vatan,
4: vatan, vatan. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
11: Sağlamsa Lassa.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var
13: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Ne acele Kılçık hocam.
15: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
16: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
17: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

21 Mayıs 2026 Perşembe bugün. Hafta yeni başladı ve bitti gibi hissediyoruz. Tabii Salı günü 19 Mayıs sebebiyle resmi tatil olduğu için böyle haftaların verdiği his de gerçekten çok iyi oluyor arada sırada. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım gitmeden. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bu arada sıcaklıklar düştü. Oldukça da yağışlı günler geçiriyoruz. Dün İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış vardı. Müthişti gerçekten. Birkaç gün daha yurdun pek çok kesiminde bu hava şartları, koşulları devam edecek. Planlarınızı, programlarınızı, kıyafet kombinlerinizi buna göre yapmanızı öneririm. Harika bir perşembe olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe, haftanın 4. iş ve okul günündeyiz. Evet, bugün Uluslararası Çay Günü. Dünya genelinde sudan sonra en çok tüketilen içecek çay. O zaman bugün bol bol çay içiyoruz. Siz çaylarınızı yudumlarken ben Arzu Kaya çok güzel şarkılarımla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolculuğumuz başladı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: afiyet de ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Çok uykuna getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
6: YATAŞ'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi YATAŞ yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, YATAŞ uykusu 50 yıldır bambaşka.
7: YATAŞ'la mutlu uykular.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
14: Hem de hiç para vermeden.
15: Abonelik de yok. Aidat da yok.
13: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş.

0: Merkez.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Notebook istersin, vatanda bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kral.com.tr'de.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Perşembe. Biz Perşembe günleri ne yapıyorduk? Evet, tarçınlı kahve içiyorduk. Bolluk ve bereket için, aynı zamanda sağlığımız için. Çok da lezzetli oluyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Tarçınlı kahve hazırlarken tarçını dolu dolu kaşıkta koymayın kahvenin içine. Bir çay kaşığının ucuyla alıp kahveye ekleyin ve o şekilde hazırlayın. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir içecek. Bu sabah birlikte tarçınlı kahve keyfi yapabiliriz. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiklerinize devam ediyoruz keyifli bir perşembe sabahına. İşte onlardan biri. Afra ve Sefo işbirliğiyle Aşiyan.

numaralardan. Görüntülü arayanlar var mı? Vardır mutlaka. Aman dikkat, son günlerde birçok kişi WhatsApp üzerinden yabancı numaralardan görüntülü aranıyor. Özellikle 0237 kodlu aramalar hakkında çok sayıda şikayet var. Sakın bu aramaları açmayın, kesinlikle geri aramayın, kişisel bilgilerinizi paylaşmayın, numaranızı gizlilik ayarlarıyla koruyun. Bazı dolandırıcılar ekran görüntüsü, sahte senaryolar ve korkutma yöntemleri kullanabiliyor. Dikkatli olun, çevrenizi de bu konuyla alakalı uyarmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, sadece artı 237 koduyla değil, birçok kodla arama yapabiliyorlar. Hiçbirine cevap vermeyin. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Günaydın. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdikleri.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe

0: Press modunu aç. Kim tutar seni?
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
5: getir. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
8: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Mayıs.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserlerle milyonları sevindiren Tarkan, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda, güzellikler geliyor. Evet, bu mesajın ardından herkes milli takım için bir marş mı geliyor sorusunu sordu. Ama buna da açıklık getirdi. Bir marş gelmiyor, yeni bir yaz şarkısı geliyor. Heyecanla bekliyoruz Tarkan'ın yeni çalışmasını. Eminim yine dillerden düşmeyecek bir şarkı olacak.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babakas aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Son yılların en yağışlı Mayıs ayını yaşıyoruz. Yağışlar bayram sonuna kadar sürecek. Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: aileyiz.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bitten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, sosyal medya dünyasına bakalım neler oluyor. Biliyorsunuz Instagram Şipşak adlı özelliğini tam olarak kullanıma sundu. Tabii kazaya kurban gidenler var. Özelliği anlamaya çalıştık, nasıl kullanılıyor, ne yapacağız derken bir sürü fotoğrafımızı çektik ve arkadaşlarımıza gönderdik. Hem de filtresiz. Yani birçok insan bununla ilgili kabus yaşadı. Özellik fotoğrafınızı çektiğiniz an sizden onay istemiyor ve onay istemeden tüm arkadaşlarınıza paylaşıyor. Kazaya kurban gitmemek için bu özelliği kapatabilirsiniz. Şimdi hemen nasıl kapatacağınızı söyleyeceğim. Profilinize girin, sağ üst köşedeki çizgilere basın ve orada aşağıya doğru şöyle bir inin, içerik tercihlerine tıklayın. Burada en altta Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle seçeneği var. Onu tıklayın ve açın. Böylelikle kazaya kurban gitmekten kurtulursunuz. Siz bu ayarı yaparken ben de size çok güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Emre Fel ve Fantakıl. Bir gün...

Bugün ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul bugün 22 derece sağanak yağışlı. Şemsiyelerinizi almayı unutmayın. Ankara 21, gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 26, parçalı bulutlu ve yerel yağışlı. Bursa'da ise aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım riski, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz Dormender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle devam ediyor. Bir

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Güne sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok, aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
6: Ne güzel olmuşsun ya, böyle rengarenk ya. Dön.
7: O kıyafetlerde benim eski acılarım var, yaşadıklarım var. Ama ben artık acı değil, ben artık mutluluk isterim.
6: Sen dün gece burada yattın.
7: Yok, az önce geldim. Dedim şöyle şurada uyuyormuş gibi uzanayım, poz vereyim, acaba civan beğenir mi dedim. Olmuş mu?
6: Ciddisin.
7: Lütfen gülmekten ölmeden gideyim artık.
8: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da programın sonuna geldik. Arzu Kaya'dan gitme vakti. Hafta içi her sabah unutmayın 9-11 saatleri arasında, cumartesi 11-13, pazar günü ise 12-14 saatleri arasında mikrofon başındayım. Yarın 9'da görüşmek üzere. Mutluluk ve sağlık yanınız olsun. Hoşça kalın.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Yapı Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum. Şansa kalmaz işimiz.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: spor haberlerini sunar.
1: İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde mutlu sona ulaşan Aston Villa oldu. Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi kupayı kazandı. Beşiktaş'ta Önder Özen dönemi resmen başladı. Deneyimli futbol adamı futbol direktörlüğü görevine getirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem belli oldu. Yarın Antalya'da Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kupa finalinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four için Yunanistan'a gitti. Sarı lacivertlileri tesislerden taraftar ve başkan Saadettin Saran uğurladı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Son yılların en yağışlı Mayıs ayını yaşıyoruz. Yağışlar bayram sonuna kadar sürecek. Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ile 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: PTT AVM'de Bahar Festivali zamanı.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta, ilerisi sende. Pilot garaj
1: yolu ekspertiz. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr.

0: Afiyet de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avrupa.

0: Sen bu gece o kadar büyük bir şey öğrendin ki. Kalbin dolu, ruhun dolu, zihnin çok dolu.
1: Derya yaşıyor yani, öyle mi? Kardeşinin kanı yok ellerinde.
0: Senden saklamaya mecburdum Dilek. Hakkını helal etsin.
2: Ya Ferman Hanım öğrense Derya ablamın yaşadığını? Allah korusun.
3: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.
4: Kaliteli kahve.

0: Tek reklam. Vava
1: Cars. Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 21 Mayıs Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. Aralarında Serenay Sarıkaya, Tantaşçı Mabel Matiz, Beyza Civelek ve Mirgün Cabas'ın da olduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte toplam 13 emniyet mensubu da yer alıyor. İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistleri için

0: Türk Hava Yolları İsrail'e 3 uçak gönderdi. Aktivistlerin akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşmaları bekleniyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağış can aldı. Sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişiyle dere yatağına düşen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha İran'a yönelik konuştu. Acelem yok diyen Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi kararlarına uyacağını belirtti. İran'la bir anlaşmaya varmadan hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi. Motorin zamlandı. Litre fiyatı bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş arttı. İstanbul'da motorinin litresi 69 lira 30 kuruş oldu. Yağışlar hafta boyunca yer yer etkili olacak. İstanbul bugün kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Bursa ve Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde mutlu sona ulaşan Aston Villa oldu. Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi kupayı kazandı. Beşiktaş'ta Önder Özen dönemi resmen başladı. Deneyimli futbol adamı futbol direktörlüğü görevine getirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem belli oldu. Yarın Antalya'da Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kupa finalinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four için Yunanistan'a gitti. Sarı lacivertlileri tesislerden taraftar ve başkan Saadettin Saran uğurladı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Akıyor.

Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: afiyet de ye.
1: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Kale Kilit. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: çirkinlik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi beraber Türksel mağazasına. Hadi.

Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeni

Sosyal platformlar hayatımızda ne çok şey değiştirdi değil mi? Hepimiz kullanıyoruz ve gösteri kültürü adı verilen teorinin günden güne daha yoğun hayatımıza girdiğini gördük sosyal medya ile birlikte. Fark etmeden o gösterinin bir parçası oluyoruz. Evet, yeni aldığı bir şeyi anlatıyor biri. Biri gittiği yeri paylaşıyor. Biri hayatından bahsediyor. Artık sosyal hayatın büyük kısmı görünürlük üzerine kurulu ne de olsa ve insan bazen sadece hayatını paylaşırken bile karşı tarafta bir kıyas hissi yaratabiliyor. Yani farkında olmadan hava atmak denir buna. Evet, bir psikoloji araştırması var konuyla ilgili. Sosyal karşılaştırma duygusunun dijital çağla birlikte daha görünür hale geldiğinden söz etmiş. En başta söylediğimiz gibi sosyal medyanın gösteri kültürünü ne kadar yücelttiğine dair. O yüzden günümüzde sanki ne yaşadığımız değil de nasıl göründüğümüz daha önemli hale geldi, değil mi?

Aramızda ev kuşları var mı? Evinden ayrılmak istemeyen, çoğunlukla dışarı çıktığında bile bir an önce eve dönmek isteyenler. Evet, bazı insanlar bir ortamdan genellikle erken çıkmayı ister. Dikkat ettiniz mi? Evet, bazı kişiler vardır. Onlar genellikle ortamı hızlı terk edenlerdir. Daha gece bitmeden eve dönmeyi düşünmeye başlamışlardır. Çünkü herkesin sosyal enerjisi aynı değil. Yoğun sosyal ortamlar özellikle bazı insanlar için zihinsel yorgunluk yaratabiliyor ve evin hayalini bulunduğu sosyal ortamın içindeyken kurmaya başlıyor. O yüzden erken gitmek bazen sıkılmaktan değil, kendini koruma biçimi olabilir. Eğer siz de gittiğiniz bir ortamdan, erken çıkanlardansanız, kendinizi neden, kimden ya da niçin koruduğunuzu bir düşünün bakalım.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Haberciyiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de. Sağ

0: teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

ne kadar çok fotoğraf çektiriyoruz değil mi? Özellikle de bir gezideysek, bir eğlencedeysek, özel bir ortamdaysak, toplu fotoğraf çektirirken özellikle insanların verdiği tepkiler. İşte bu kez bir analiz konusu olmuş. Hemen poz verenler, arkaya saklananlar, aman dur beni çekme diyenler. Siz hangi gruba dahilsiniz bilmiyorum ama herkes görünür olmaktan aynı şekilde hoşlanmıyor. Kimileri de aksine önde olmak ister değil mi? Sosyal davranış araştırmalarında insanlar kamera karşısında özgüven seviyelerine göre farklı refleksler gösterebilir diye görüşler ortaya çıktı. Bazen bir fotoğraf anı insanın kendine nasıl göründüğünü anlatabiliyor. Sanki bir karakter analizi gibi.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Bayram tatilini fırsat bilip kaçmak için sabırsızlananlardansanız eğer, belki de çoktan tatile koyulanlardan, evet, erken tatilciler. Bayram aileyle mi geçirilir yoksa tatil mi yapılır? Size bu soruyu soralım. İşte tam bu ikilem yaşanıyor değil mi şu anda? Birçok insan yaşıyor bunu. Bir taraf diyor ki 9 gün tatil olmuş, değerlendirmek lazım. Diğer taraf diyor ki aile sofralarını, kalabalık evleri, bayram ziyaretlerini düşünür onlar. Ayrılamaz sevdiklerinden. Uzun bayram tatilleri insanlarda hem kaçış isteğini hem de aidiyet duygusunu aynı anda tetikleyebiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bu duyguları. Modern hayat bazen yoruyor bizi ve bayram dediğimiz şey de biraz köklere dönmek gibi geliyor, ikilem yaratıyor. O yüzden kimisi valiz hazırlıyor, kimisi anne evine gitmek için yol planı yapıyor. Galiba bayramın en gerçek tarafı şu: İnsan nereye giderse gitsin, sonunda kendini iyi hissedeceği yere varmak istiyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz peki?

0: Akbank.com'da.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize.

0: geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Ne güzel olmuşsun ya. Böyle rengarenk ya. Dön.
3: O kıyafetlerde benim eski acılarım var. Yaşadıklarım var. Ama ben artık acı değil. Ben artık mutluluk isterim.
2: Sen dün gece burada yattın.
3: Yok, az önce geldim. Dedim şöyle şurada uyuyormuş gibi uzanayım, poz vereyim. Acaba civan beğenir mi? Ne olmuş mu?
2: Ciddisin.
3: Lütfen gülmekten ölmeden gideyim artık.
4: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Sizlere sırada sormak istediğim bir soru ama hepimizin kolaylıkla cevaplayabileceği bir soru. Çünkü içinde yemek var. Değil mi? Hepimizin ilgi alanı. Evde yemek varken dışarıdan sipariş verdiğiniz oluyor mu? Hadi samimiyetle cevaplayın lütfen. Çünkü mesele yemek değildir çoğu zaman. İnsan bazen uğraşmak istemez. Yorulduğunda, yorgun hissettiğinde küçük kolaylıklar daha değerli geliyor değil mi? Tüketici platformlarından birinin yaptığı bir araştırma hızlı teslimat alışkanlığı üzerine modern yaşam temposuyla hızlı teslimat alışkanlığı doğrudan bağlantılı gösterilmiş. Ve galiba artık bazı akşamlar konforun adı haline geldi değil mi? Ver siparişi eve gelsin yemeğin. Paket servis psikolojisi denilen bir kavram var artık günümüzde. O yüzden galiba bu sorunun bir yeri, bir anlamı kalmadı evde yemek varken. Neden dışarıdan sipariş veriyoruz? Belki biraz şımarmaya, belki de biraz konfora ihtiyacınız vardır. Olamaz mı?

Kendinizi ifade etmekte iyi misiniz, yoksa sürekli kendinizi açıklama ihtiyacı duyanlardan mı? Hangi gruba dahil oluyorsunuz? Bazı insanlar kendini sürekli açıklama ihtiyacı hisseder, değil mi? Siz onlardan biri misiniz yoksa? Mesela neden geç kaldığını anlatır, neden hayır dediğini açıklar, neden yorgun olduğunu bile izah etmeye çalışır. Çok yorucudur aslında bu. Aslında kendileri de yorulur bunu anlatırken, ama bir de karşısındakini düşünse, o bundan daha çok yorulur. İnsanlar bazen anlaşılmamakla yargılanmayı karıştırabiliyor. Onay alma ihtiyacı yüksek olan bireyler genellikle kendini daha fazla açıklama eğiliminde olur. Bazen sadece istemiyorum demek yeterlidir, ama gel gelelim bunu daha fazla kelimeyle açıklamak hem kendini yorar hem karşısındakini.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama...

Sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Maydi bagaja evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
4: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Afiyet de.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.

0: olmaz, olay olacak.
1: Ne kadar hızlı tüketiyoruz değil mi? Hayatta her şeyi her zamankinden daha fazla tükettiğimiz bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Siz aynı görüşte misiniz bilmiyorum ama çok hızlı tüketmeye başladık her şeyi ve bu da çok hızlı sıkılmamıza neden oluyor. Eskiden bir şarkıyı aylarca dinlerdik, şimdi 3 günde tüketiyoruz. Hatta belki de 3 saatte. Diziler çok hızlı tüketiliyor, videolar çok kısa ve hızlı tüketiliyor. İçerikler saniyelik. Düşünsenize sosyal medyada 3 saniyelik içerikleri izlemeye başladık, şaşırtıcı. 90'larda çıksaydı bu karşımıza 3 saniye kimse dönüp bakmazdı bile. Bu ne ki derdik. Günümüzde çok değişti. Her şey çok hızlı. Dijital dünya dikkati sürekli yeni şeylere alıştırıyor. Yeni şeylere yönlendiriyor bizi. Ve hızlı içerik tüketimi insanların sabır ve odak süresini de doğrudan etkiliyor maalesef. Sabırsızlanmaya başladık. Günden güne daha sabırsız oluyoruz. Galiba artık mesele vakitten ziyade dikkatimizi ne kadar, nereye odaklayabildiğimiz, başka deyişle ne kadar dayanabildiğimiz. Peki sizin ne kadar? Tahammül süreniz ne kadar? Sabrınız ne kadar? Sizin de azaldı değil mi? Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşürüz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Yarın Antalya'da Trabzonspor'la Konyaspor arasında oynanacak kupa finali saat 20.45'te başlayacak. Süper Ligi 7. tamamlayan Samsunspor'da bir ayrılık kesinleşti. Karadeniz ekibi orta saha oyuncusu Olivier Nişam'la yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four için Yunanistan'da. Son şampiyon sarı lacivertliler yarın saat 18'de Olympiakos'la karşılaşacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ile 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
3: memnuniyetin. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon 1.

0: başlıyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: 21 Mayıs Perşembe gününden merhaba, Çağlar Demir Döker ben, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de gerçekleşen Efes 2026 tatbikatında Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu da iletti ancak küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 41. celsesi bugün görülüyor. Mütalasını açıklayan savcı, Engin Ulusoy, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş ve Gökhan Köseoğlu'nun tahliyesini talep etti. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına yeni dalga geldi. 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 17 kişi gözaltında. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı listesinde dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü de bulunuyor. Asayiş, trafik, yangın ve afet ihbarları artık tek çatı altında toplanıyor. Hayat 112 acil mobil ihbar uygulamasıyla sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunulabilecek. Uygulama bugün aktifleşti. Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolündeki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Uygulama 26 Mayıs Salı günü gece yarısından 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar geçerli olacak. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Dün motorine gelen 1 lira 83 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı 2 lira 35 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanak geçişleri yeni haftaya dek etkili olacak. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Son yılların en yağışlı Mayıs ayını yaşıyoruz. Yağışlar bayram sonuna kadar sürecek.

0: Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Cem şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi. Evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Maydi bagaja koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
0: ya
1: bulunabilirim.
0: Ya Cem sen reklam da yapsan olur oğlum.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayran

0: garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

21 Mayıs yılın 141. günü, Mayıs ayının son günlerindeyiz. Bir tarafta bayramı beklerken diğer tarafta özellikle televizyon dizilerinde finaller, sezon finalleri epey gündem olan ve her yıl olduğu gibi özellikle sezon finali yapan dizilerde yakından takip ettiğimiz dizilerde hepimizi büyük soru işaretleriyle yaza gönderecek sezon finallerinin zamanlarındayız. Bir tarafta da yaz dizileriyle ilgili yeni tanıtımların ardı arda yayınlandığı zaman dilimi. Özetle yavaş yavaş yazı daha fazla hissetmeye başlıyoruz. Her ne kadar bugünlerde yağışlı günleri yaşıyor olsak da. Ankara Ekos ve Beni Al son dönemin başarılı yorumlarından biri. Dinleyelim.

Bugünler motivasyonumuzun yüksek olduğu günler. Çünkü Kurban Bayramımız için geri sayım devam ediyor. Bayram öncesinde bazı hatırlatmalar yapmakta fayda var. Özellikle uzun yola çıkacak dinleyicilerimiz için lütfen araçlarımızın genel kontrollerini yaparak uzun yollara çıkalım. Ayrıca hafta sonu yaklaşıyor. Perşembe günündeyiz ama bu hafta sonu da alışverişin yoğun olacağı, bayram alışverişinin yoğun olacağı, tatlı bir yorgunluğun yaşanacağı günlerdeyiz. Umarım her şey keyifle geçer. Biz de 24 saat en sevdiğiniz şarkılarla yanınızda olmaya devam edeceğiz her an. Şimdi ise kraliçemiz Sezen Aksu var. Ey aşk dinliyoruz.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık koy.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Sen kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep evim. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
5: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Sen bu gece o kadar büyük bir şey öğrendin ki. Kalbin dolu, ruhun dolu, zihnin çok dolu.
3: Derya yaşıyor yani, öyle mi? Kardeşinin kanı yok ellerinde.
2: Senden saklamaya mecburdum Dile. Aklını helal et.
4: Ya Ferman Hanım öğrense Derya ablamın yaşadığını. Allah korusun.
5: Sevdiğin Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Cennet ülkemiz boşuna söylemiyoruz. Mavi Bayrak'ta dünya üçüncülüğünü bir kez daha koruyarak sürdürülebilir turizmdeki küresel gücümüz tescillenmiş oldu. 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın ödül aldığı 2026 listemizde 2026 yılında da başarımızı sürdürmüş olduk. Yıl boyu birçok misafirimizi ağırlıyoruz. Dünyanın herhangi bir noktasından, ülkesinden, özellikle yazın yoğunlaşarak devam edecek. Bu yılda rekorların kırılmasını hedeflediğimiz bir süreçteyiz ama en önemlisi ülkemizi ziyarete gelen misafirlerimizi güzelce ağırlayarak onları mutlu bir şekilde uğurlamak, misafirperverliğimizi her an sergilemek. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Umur Doma ve Hande Ünsal'la Gel dinliyoruz.

0: istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Vavakars. Reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Son yılların en yağışlı Mayıs ayını yaşıyoruz. Yağışlar bayram sonuna kadar sürecek. Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

de AKOM uyarıları ve sarı kodlu uyarı bölgeleri vardı. Ani bastıran yağışların hayatı olumsuz etkilemesi, olumsuz oluşturduğu bazı tablolar derken gündemde yakından takip ettiğimiz hava durumu raporları yeni haftaya kadar da belirli bölgelerde yağışların devam edeceği öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları tarafından 27 ve 30 Mayıs tarihlerinde yani bayram haftasında özellikle İstanbul, İzmir, Ankara'ya dikkat edildiğinde sıcak ve güneşli geçmesi bekleniyor bayram haftasında. Bayramın 3. ve 4. günlerinde ise genel olarak sıcaklıklardaki artış yükseliyor olacak. Öngörü bu. Hava durumu raporlarını, gelişmeleri gün gün hem haber merkezimiz hem biz ara ara paylaşmaya devam edeceğiz bu arada. Şimdi yine son dönemin çok sevilen yorumlarından biri Serkan Nişancı'yla Eller Üzer dinliyor.

0: Cem şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi. Evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
0: ya
1: bulunabilirim.
0: Ya Cem sen reklam da yapsan olur oğlum.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
6: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
7: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
12: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
13: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi Deniz.

0: benden kopar gibi.
1: Sinema severler için yarın vizyona yeni filmler ekleniyor. Yeni vizyon filmlerini yarınki yayında paylaşacağız özet halinde ama bu hafta hangi filmlere en çok ilgi gösterdik? İlk 5 filmi hatırlayalım. Zirvede ilk haftasında hafta sonu zirveye ulaşan Sihirli Annem Periler Okulu filmi var. İkinci sırada Siccin 9 filmi var. Üçüncü sırada Michael filmi var. Dördüncü haftasında üçüncü sırada. Şeytan Marka Giyer 2 filmi üçüncü haftasında zirveden dördüncülüğe geriledi ve beşinci sırada da ikinci haftasında Mortal Kombat 2 filmi en çok izlediğimiz sinema salonlarındaki ilk 5 film de beşinci sırada. Vizyonda birçok önemli yapım izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Yarın eklenecek yeni filmlere de bakacağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da APO ile bu kez Ömrüm dinleyelim.

Futbolda Süper Lig Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da tescillendi. Şimdi önümüzde Ziraat Türkiye Kupası var. Yarın akşam 20.45'te final Trabzonspor Konya Spor arasında oynanacak mücadele. Neticesinde yılın Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak. Bir tarafta da Dünya Kupası ve geri sayımı devam ediyor. 14 Haziran'da ilk mücadelemiz Avustralya ile sabah 07'de 20 ve 26 Haziran'da da karşılaşmaları yakından takip edeceğiz. Dünya Kupası heyecanını da yavaş yavaş yaşamaya başladık tabii. Bir de futbolun olmazsa olmazı transfer söylemleri için yoğun mesai var. Hangi takım yeni sezona hangi yeni transferlerle başlayacak, bu yaz bol bol futbol severler olarak yakından takip edeceğiz görünüyor. Şimdi Kral Pop Radyo'da yakın zamanda paylaşılan Poise yorumu "Uyuyamadın değil mi?" dinliyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja, evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
7: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Bal bal bal bal parmak, doğa bal bal bal parmak.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına... Günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

Perşembe, 21 Mayıs günündeyiz. Bugün doğum günü olan dinleyenler var. En başta sağlık diliyorum. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllarınız olsun. İyi ki doğdunuz. Bugün doğum günü olan dinleyicilere temennimiz. Günün akşamına ilerliyoruz. Eve dönüş yolculuğu, trafik her geçen dakika artacak demek. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilere. Bugün için ayrıca son kez herkese iyi çalışmalar dilerim. Birazdan Bay J'nin harika enerjisi ve sohbeti ve şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da olacağını hatırlatayım. Yarın saat 16'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Yarın Antalya'da Trabzonspor'la Konyaspor arasında oynanacak kupa finali saat 20.45'te başlayacak. Süper Ligi 7. tamamlayan Samsunspor'da bir ayrılık kesinleşti. Karadeniz ekibi orta saha oyuncusu Olivier Nişam'la yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four için Yunanistan'da son şampiyon sarı lacivertliler yarın saat 18'de Olympiakos'la karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Son yılların en yağışlı Mayıs ayını yaşıyoruz. Yağışlar bayram sonuna kadar sürecek. Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ile 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus Bay J'yi sunar.

İyi akşamlar Türkiye, Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Ben gençken futbolcuydum. Ve inanılmaz ümit vaat ediyordum. Sonra sakatlandım, ben de komedyen oldum. Ve şimdi maç bile izlemiyorum. Futbolda umurumda bile değil. O 13 milyon euro bonservisi ben alamadıktan sonra ne halleri varsa görsünler. Benim oynamadığım maçları izlemek zaten zevkli değil. Ve narsist olduğumu düşünebilirsiniz, sizi suçlamam. Doktor teşhis koymuş, size niye kızayım? Şaka değil ha. Bak, doktora 3 yıl devam etmiştim. Sonra pardon ama dedim, size bir servet ödedim. Artık neyim olduğunu söyleyebilir misiniz? O da narsistik kişilik bozukluğu dedi. Ama kötücül değil. Sen benim bir içim rahatla kötücül olmadığından ötürü. Mesleğe bak ha. 3 sene gidiyorsun, 3 sene vizite ödüyorsun. Sonra da teşhis koyuyor. Eve gelen sıhhi tesisatçının aynısını yaptığını düşünsenize. Geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Her seferinde servis ücreti alıyor. Bir sene sonra diyor ki musluğun contası. Musluğun contası bozulmuş, bu yüzden damlatıyor. Bence benim psikolog da en baştan contamın sızdırdığını biliyordu, biliyor musunuz? Evet. Ama onun da ekmek parası, ne yapsın? Anlıyorum. Herkese geldiği anda teşhisi koy, nasıl ödeyecek arabanın taksitlerini, değil mi? Eya. Sonra bir ara, aslında futbol bittikten sonra bir ara sihirbazlık öğrenmeye çalıştım. Ama asla kimseyi aldatmadım. En başından sordum, bir sihirbazlık numarası görmek ister misin dedim. Evet derse kulağından 1 lira çıkarttım. Direkt kulağından para çıkartırsanız bir lira olmaz. Bence dolandırıcılığa girer. Yani paranın nereden geldiği belli değil. Varlık barışı var, biliyorum. Varlık barışı var, eyvallah ama... Ben bir narsist olarak ilişkilerimin de hemen başında sorarım. Bir numara görmek ister misin? Kız evet der, seni seviyorum derim. 5 sene sonra ayrılırım. Ta-ta, seni hiçbir zaman sevmedim, sadece kendimi seviyordum. Nasıl numara? İnsanlar dürüst erkek istiyoruz diyorlar ama dürüstlüğün de bir limiti var, değil mi dinleyiciler? He? Yani ilk buluşmada bir adamın karşınıza geçip bu ilişkinin %80'i benim ego ihtiyaçlarımla alakalı demesini ister misiniz? İstemezsiniz herhalde. Zaten... İlişkilerin çoğu küçük çaplı hipnoz seansı gibi. Adam kendini olduğundan daha zengin gösteriyor. Kadın olduğundan daha normal görünmeye çalışıyor. 6 ay sonra büyü bozuluyor. Herkes gerçek karakterine geri dönüyor. Ben bir keresinde ilişkide fazla dürüst oldum. Kız bana beni neden seviyorsun diye sordu. Dedim ki çünkü senin yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Ortam buz kesti. Bu dürüstlük. Herkes aşkı çok şiirsel anlatıyor ama olayın yarısı zaten sen benim beynimde iyi kimyasallar salgılatıyorsun hikayesi. Değildi tabii. Her yerde hesabı o ödüyordu. Babası acayip zengindi. Sebep buydu. Ben artık açık konuşayım. Belli bir yaştan sonra insanların birbirine aşık olduğuna bile tam inanmıyorum. Bence yalnız kalmaktan korkuyoruz o kadar. Çünkü eve gidince sessizlik başlıyor. Ve insanın kendi kafasının içindeki o korkunç ses devreye giriyor. Sen aslında düşündüğün kadar önemli biri değilsin. Diyor. Bu yüzden hemen gidip başka bir insan buluyoruz. Bize sürekli yok canım sen harikasın. Bir tanem benim diyecek canlı bir organizma lazım. Evet, pohpohlanacak, pışpışlayacak birisi. Gerçi benim için durum biraz farklı. Ben yıllardır radyoda konuştuğum için beynim tamamen bozuldu. Yani normal insanlar iç ses duyar. Benim iç sesim bile yankılı geliyor artık. Efektli, gece yatarken kafamın içinde ve Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Bazen kendi düşüncelerime efekt veresim geliyor. Mesela karımla başa çıkamadığım zaman kahkaha efekti basasım geliyor. Niye diye sorun. Neden Bay J? Komik olduğu için değil. Güleriz ağlanacak halimize diyor. Sevgili dinleyiciler, beni biliyorsunuz. Gidip biraz daha kendimi seveceğim içeride. Çünkü kendini sevemezsen kimseyi sevemezsin. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo burası. Şimdi, alana kadar peşin.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
4: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
3: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
4: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
3: Evet.
4: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
3: Ay, neden ki o?
4: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru. Yani yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
3: Yener abi. Şey, maydi bagaja, evet, koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
4: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
3: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
4: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
3: ya
4: bulunabilirim.
3: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

0: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

0: hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı

0: avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf

0: yaparız.
1: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var
3: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış.
6: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
5: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
8: Bayram yolculukları Cherry Tigo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tigo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar cherry.com.tr'de. Cherry.
9: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Türkiye Kral Pop Radyo'da Bahşey yayında. Aslında bir ara televizyona geri dönmeyi düşündüm, biliyor musunuz? Toplantılar yaptık, insanlar geldi, kahveler içildi, konuşmalar konuştu. Ama bir noktada anladılar ki benim kafa yapım primetime televizyon için biraz fazla mahkeme ihtimali taşıyor. Bir ilan gelecek yani. Çünkü televizyonda insanın sürekli sempatik görünmesi gerekiyor. Ben sempatik görünmeye çalışınca daha tehditkar görünüyor. Öyle. Evet. Ya bir insan düşünün, gülümsedikçe ortamın huzuru kaçıyor. Ben biraz öyleyim. Bazı insanlar doğuştan sıcak oluyor. Ben değilim mesela. Küçük çocuklar beni görünce genelde annelerin arkasına saklanıyor. Niye bilmiyorum. Ya, bir keresinde bir kadın çocuğuna yaramazlık yaparsan amcaya veririm dedi. Beni gösterdi. Kadına dedim ki beni neden folklorik korku öğesine çevirdiniz? Hanımefendi sorabiliyor muyum? Folklorik korku öğesi ya. Öcü müyüm ben, pardon? Ama siz beni anlıyorsunuz millet. Zaten radyonun güzel tarafı bu. Yüzümü görmeden beni sevebiliyorsunuz. Ve hafta içi her akşam burada yaklaşık 2 saat boyunca konuşuyorum. Aşağı yukarı 4000 kelime. Normal bir insan 4000 kelimeyle ilişki bitiriyor. Ben daha anonsun ortasında oluyorum. İşin zor tarafı konuşmak değil bu arada. Kaliteyi korumak. Yani çünkü insan her gün komik olmaya çalışınca beynin içinde küçük bir fabrika kuruluyor. Komedi fabrikası. Ama fabrikanın bazı çalışanları da sabotajcı. Eksik olmasın, ekip arkadaşlarım bazen öyle cümleler kuruyor ki stüdyoda Darwin teorisini canlı canlı izliyorum, biliyor musun? Kafanın içindeki ekipten bahsediyorum. Geçen gün dayanamadım. Arkadaşlar, beyin kullanımı zorunlu değilse bari denemelik çalıştırsak. Televizyondaki ürün pazarlamalarını görüyor musunuz? Hastasıyım. Adam çıkıyor. Artık mutfakta saatlerinizi harcamanıza gerek yok diyor. Gerçi ben şu an gündüz kuşağında sana bakıyorum. Sence zaman problemi yaşayan bir insan profili çiziyor mu? Ne zaman ha? Günde 2 saat çalışıyorum zaten. Oyuncular blender çalışıyor. Kadın ağzı açık bakıyor. İnanamıyorum, buzları da parçaladı. Ne yapacaktı, pardon? Yani eğer parçalamayacak olsaydı bu çekimi yapar mıydınız? Biraz düşünür müsün? Bir tanesi çıkıyor, domatesleri sadece 8 saniyede doğradı. 8 saniye. Ben hayatımda domates doğramayı yaparken hızı hiçbir zaman bir problem olarak düşünmedim. Zaten... Ya bizim eşimle çok tembeliz ya. Bizim mutfakla ilişkimiz maksimum 3 dakika. Kapağı aç, ye, pişman ol, kapanış. Bitti. Bu reklamlarda böyle o ürün tanıtımlarında bu sponsor oluyorlar ya, mutlaka biri olur aleti görünce ateş yeni keşfedilmiş gibi. Bu nasıl mümkün olabilir? Uzay çağında mıyız? Mikser oğlum, mikser işte. Şap şap. Olay bu. İçinde küçük cinler yaşamıyor. Yani bir şey hazırladı diye Birleşmiş Milletler'e sunum yapmayacağız ama oyuncu da ne yapsın? Menajeri arıyor belli ki. Meltemciğim, yarınki işte mutfak robotunun ne olduğunu bilmeyen kadını oynuyorsun hayatım. Bir noktada diyordur değil mi? Ben konservatuvarı bunun için mi bitirdim? Ekmek parası, ekmek parası. Hepimiz aynı kavganın içindeyiz millet. Kimimiz ürün pazarlıyor, kimimiz ego. Ben ikinci gruptayım. Eğer bir sonraki anonsa kadar beni de sadece 12 saniyede doğranmış hayat diye televizyona satmazlarsa dediğim gibi. Peki.

Radyoya hoş geldiniz. Şu anda size iyi akşamlar deme görevini yerine getirebilecek en uygun kişi benim. Çünkü bu binada maaşını sadece konuşarak kazanan insanlardan biriyim. Keşke böyle olmasaydı da açılışı iki tane aşırı güzel manken yapsaydı. Ben de onların arasından çıkıp pa pa pa ta ta ta ta işte Bay J. Onların arasından çıkıp sadece komik bölümleri anlatsaydım. Ama hayat acımasız, tek başıma yapmak zorundayım. Bütçeler sınırlı. O yüzden yine karşınızda ben varım, Bay J. Şaşırtıp güldürme sistemi üzerine kurulu küçük ama pahalı bir sinir bozukluğu projesiyim ben. Aa, sinirim bozuk, her daim bozuk. Sinir bozuk doğdum. Hafta içi her akşam canlı yayın yapıyorum. Canlı değilsem de bilin ki eski programlardan bir takım kesitler dönüyordur. Ben de o sırada büyük ihtimalle bir yerde yıllık izin yapmaya çalışıyorumdur. Gerçi izin dediğim de böyle deniz kenarında oturup telefona bakıp acaba dinleyici beni unuttu mu? Hani, öyle. Mesleğin cilvelerinden biri. Evet, Ludwig van Beethoven sağır olduktan sonra da beste yapmaya devam etmiş. Ve siz muhasebe bürosundaki işinizden şikayet ediyorsunuz. Zaten dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama kulakları duymamaya o kadar az duyuyormuş ki son dönemde çok gürültülü bütün besteleri. 9. senfoni ta ta ta ta ta ta bütün orkestra çalıyor. Bak bir tanesi dinlenmiyor orada. Daha güçlü çalın, duymuyorum. Geçen gün bir partideyim. Bir gerçek parti. Hani şu insanların birbirine bakıp çok iyi görünüyorsun. Ne haber hayatım dedi. Ama içinden de çökmüşsün be. Bay J bitmiş diye düşündüğü türden. Neyse biri geldi yanıma. Bay J dedi, sana Hitler'le ilgili inanılmaz bir bilgi vereceğim. Ana ben bunu bir parti, eğlenceli bir parti sanmıştım. Ama ben çok meraklıyım. Sonra yayında anlatacak malzeme oluyor. İnsan merak ediyor. Yani şu cümleye o giriş yapılınca sonunda ya korkunç bir şey duyacaksın ya da dünyanın en gereksiz bilgisi çıkacak. Dedi ki Hitler her gün aşırı tatlı tüketiyormuş. Vay be diye düşündüm. Demek içimde bu adamla ilgili tuhaf bir şey olduğu hissi boşuna değilmiş. Olay meğer pasta tüketimiymiş. Yani insanlık tarihine en büyük kötülerinden biriyle ilgili çok ekler yiyormuş diye trivia vermek acayip bir kafa. Ve tatil sezonu anket yapmışlar, insanlar kovulma korkusundan izin kullanmıyormuş. Çünkü iş hayatını biliyorsunuz yani. Ekmek aslanın ağzında köpeğin köpeği yediği bir dünya. Çünkü modern çalışma hayatında tatile çıkınca yerine daha genç, daha enerjik ve sizden daha ucuza çalışan biri bulunacağından korkuyorsunuz. Çok sağlıklı bir sistem gerçekten. Harikulade korku üzerine kurulmuş. Müthiş verim alırsınız her çalışandan. Gerçi biz radyocular neden korkmayalım? Yani yayın yönetmeni bir sabah ters kalkar, hop kendini gece 03.05 arasında slow aşk şarkıları kuşağında bulmuşsun. Buradan yayın yönetmenlerinin eşlerine sesleniyorum. Bu insanları üzmeyin. Bütün sektör sizin evdeki travmaların, tartışmanın sonuçlarını yaşıyor sonra. Ama dürüst olayım. Belki de kimsenin tatile gidecek parası kalmamıştır. Özellikle Bodrum ve Alaçatı fiyatlarından sonra. Bak geçen yaz bir restoranda önüme öyle bir hesap geldi ki kendimi organize suç örgütü tarafından kaçırılmış falan zannettim. Bu hesap olamaz, bu fidye. Fidye notu bu. Küçücük bir barbunya plaki astronomik rakam yazmışlar. Barbunya değil, içine sanki küçük bir Rolex eritmişler. Rolex. Yanımdaki zengin arkadaşlar hesabı ödedi de bereket hayatta kaldım. Yoksa ben o gece çıkışta bulaşıkhaneye girip merhabalar kaç tabak yıkarsam tekrar gün yüzü görebilirim acaba?

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
4: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
3: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
4: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
3: Evet.
4: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
3: Neden ki o?
4: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
3: Yener abi. Maide bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
4: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
3: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
4: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
3: ya
4: bulunabilirim.
3: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
5: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de. Burası

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
2: Bal bal bal bal parmak, bal bal bal bal parmak.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ütü deyince vatan.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Günün her saati konfor ve tarz bir arada.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
4: Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kaan.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Herkese Kral Pop Radyo burası. Kral Pop Radyo ve ben Bahçe. Bu radyoda neredeyse 7,5 seneyi doldurmak üzereyim. Bir radyo çalışan için bayağı uzun bir süre tek radyoda. Çünkü Türkiye'de insanlar ya radyodan kovuluyor ya da podcast açıp ben artık daha özgürüm diye sefalet içinde video çekmeye başlıyorlar. Öyle, öyle. Hayatımın öyle bir dönemindeyim ki artık bazı çok özel bilgiler var bende. Mesela şehir suyuyla saç yıkarsanız balyaj çabuk bozuluyor. Bunu bilmek insana olgunluk hissi veriyor. Gerçekten. Bilmiyorum. Bir kadını tavlamak için daha iyi bir başlangıç cümlesi düşünebiliyor musunuz? Şehir suyuyla saçını yıkarsan balyajının bozulacağını biliyor muydun? Bende bunun gibi bir sürü bilgi daha var hayatım. Güzelliğin obsesyon haline geldiği bu devirde 20'li yaşlarda insan dünya nasıl daha iyi bir yer olur diye düşünüyor. Şimdi benim yaşlarda mor şampuan gerçekten işe yarıyor muydu gibi araştırma soruşturmaya başlıyorsun WhatsApp gruplarında. Bu arada karımın doğum günü yaklaşıyor. Hala ne alacağımı bilmiyorum. Gerçekten fikir lazım bana. Çünkü hediye işi çok zor. Özellikle de benim gibi zaten doğum günlerinde ben hiçbir şey istemem. Kimse bir şey alsın istemem. Sorumluluk hissediyorum. Sonra ben de onları almak zorunda hissediyorum.

0: alındığı öğrenildi. Haluk Levent'in genel başkanı olduğu Ahbap Derneği'nden sanatçının sağlık durumunun kontrol altında olduğu açıklaması paylaşıldı. Haberin ayrıntısı ve çok daha fazlası için kralmüzik.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Gündem. Net Gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Yarın Antalya'da Trabzonspor'la Konyaspor arasında oynanacak kupa finali saat 20.45'te başlayacak. Süper Ligi 7. tamamlayan Samsunspor'da bir ayrılık kesinleşti. Karadeniz ekibi orta saha oyuncusu Olivier Nişan'la yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four için Yunanistan'da. Son şampiyon sarı lacivertliler yarın saat 18'de Olympiakos'la karşılaşacak.

gün çok değerli milletim, sevgili dinleyiciler. Böyle dediler radyo sunuculuğu akademisinde, şiddetle gir. Anonsa şiddetle. Bugün sevgili dinleyiciler, sonra yavaşlayabilirsin dediler. Kral Pop Radyo'da yine insanlığın ortak kafa karışıklığını çözmeye çalışacağız. Burada Perşembe akşamı. Sizin tarafta? Sizin tarafta durum nasıl? Hey, söylediklerimi küçümsemeyin. Uydu yayını yapıyorum. Şu anda Amerika'daki arkadaşlarım bu programı sabah kahvesi eşliğinde dinliyor olabilirler. İyi akşamlar Türkiye, günaydın Amerika. Tabii Amerikanca, sadece Amerikanca konuşan Amerikalılar anlamıyordur, olsun. Zaten dünyanın yarısı ne dediğimi anlamadan beni seviyor. Kariyerimi bunun üzerine kurdum ben. İlişkilerimi de öyle. Hep dünya insanı olmak istedim ama hayatımın büyük bölümünü Ümraniyeli olarak... gurur duyuyorum. Ne var? Yani çünkü Anadolu yakasında hayat Avrupa yakasına göre daha sakindi. Gerçi artık İstanbul'un hiçbir yeri tam sakin değil de insanlar huzur bulmak için öyle yerlere taşınıyor ki arkadaşını ziyarete gitmek için yanına pasaport, kumanya ve pusula. Gerçekten Zekeriya Köy'de oturan arkadaşım var. Adamı görmek için iki aktarma, bir orman geçişi ve Survivor parkuru gibi bir şey geçiyor. Bazı klişe laflardan bahsetmek istiyorum. Hep kullandığımız ama aslında mantığını pek düşünmediğimiz sözler. Mesela tünelin ucunda ışık görmek. Bir de bu iyi, illa iyi bir şey olmak zorunda. Ya gelen gerçekten tren ışığıysa? Ya trenin ışığı yani... Motivasyon konuşmacıları yıllardır insanları potansiyel demir yolu kazasıyla umutlandırıyor olabilirler. Dayan dostum, ışığı göreceksin. Gördüm. Bir de şöyle bir söz var.

Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir. Bak çok affedersiniz ama bu hikayede beni ikna etmeyen detaylar var. Çünkü kişi zaten aptal. Büyük ihtimalle hayatındaki bütün ekonomik sistem o eşeğe bağlı. Eşek gidince olay ufak bir aksilik olmuyor ki. Adamın ulaşımı bitiyor, ticareti bitiyor, moral sistemi çöküyor. Ben olsam eşeği unut kardeşim, bisiklete geçiyoruz derim. Bu şekilde bir sevindirme. Yani adamın hayat vizyonu o kadar dar ki eşek kaybolunca mavi ekran gibi kalıyor ortada. Bir de inanılmaz bir atasözü var. Ben bunu şahsen yaşamış da sayılırım aslında. Soğuk su, sıcak aş, genç kadın, yaşlı adamın baş düşmanı. Soğuk su, sıcak aş, genç kadın, yaşlı adamın baş düşmanı. Bu lafı yazanın başına çok spesifik bir felaket gelmiş. Bir kere o belli. Trajik olan şu. Kendi kişisel dramını atasözü diye millete satmış. Düşünsene bugün biri ayrılık yaşayıp sakın sarışına güvenmeyin diye tweet atıyor mesela. 300 yıl sonra okullarda atasözü diye öğretiliyor. Ben o dönemde yaşayan saygın bir bilge olsaydım tarihe çok farklı sözler bırakabilirdim. Mesela istiridye ve hurma afrodizyak, kredi kartı ekstresi insanı manyak eder falan gibi. En azından çağdaş ve uygulanabilir bir bilgi. Çünkü artık modern insanın gerçek korkusu aşk değil, hesap kesim tarihi, siz de biliyorsunuz. Ayrıca genç kadın, yaşlı adamın baş düşmanı lafı da çok saçma. Madem öyle, neden dünyadaki bütün zengin ihtiyarlar sürekli modellerle dolaşıyorlar? Demek ki olay düşmanlık değil. Resmen bile isteye boss fight'a giriyorlar. Sonra da magazin programında aşkın yaşı yok diye röportaj veriyorlar. Tabii yok. Tansiyon var, kolesterol var, bel fıtığı var, aşkın yaşı yok. Aa.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Burası tavuk.

0: evi.
1: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın. Para para.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel.

0: avantajı sağlayın.
1: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Orta Yaşının Baharında Bahçe sizlerle birlikte Kral Pop Radyo'da. Ne zaman orta yaştan acaba çıkacağım ben? Yani 55 yaş için orta yaş diyebiliriz de. Artık ileri yaş diyeceğim bir tarih olacak mı acaba? Umarım keyifleriniz yerindedir Bahçe sizlerle Kral Pop Radyo'da. Yerinde değilse de zenginler var, fakirler var, güzeller var, çirkinler var, şanslılar var, şanssızlar var. İşi olan var, işi olmayan var. Bunlardan en azından birinde iyi taraftaysanız bana çok keyifsizim diye gelmeyin. Çünkü o tek pozitif yanınız kendinizden yepyeni bir siz yaratmak için bazen yeterli olabilir arkadaşlar. Şu an Kral Pop Radyo'da 20'li yaşlarında elinde bir tek bir yetenek olup ondan komple bir kariyer yaratan Bağcay'ı dinliyorsunuz. Neydi o tek yetenek? Ulusal yayında anlatmam doğru olmaz. Ama bir şekilde bir yerden yola çıkmam gerekiyordu. Kadınlarla her zaman iyi oldu aram. Bu sayede çok geniş bir çevre edindim. Çünkü özel hayat deyip geçmeyin. Açık fikirli olduğunuz zaman bazen çok enteresan insanlarla tanışabiliyorsunuz. Bu kalabalıklar içerisinde. Kalabalık ortamlarda zarar görmeme konusunda uyulması gereken çok önemli bir kural vardır arkadaşlar. Işık hep açık kalacak. Eski Agatha Christie romanlarında filan olur. Işıklar bir anda söner, sonra tekrar yanar ve biri bağırır. Kimse kıpırdamasın, katil bu odada. Ben öyle bir ortamda anında montumu giyer giderim. Çünkü benim hayat tarzımda ışıklar kapanınca insanların birbirini sayması gerekiyor. Hala o loşluğu istiyorum. Bu arada hayır yapma vaadiyle insanları dolandırdığı iddia edilen biri yakalanmış. Haberde özellikle dikkatimi çeken şey şu oldu. Kolunda 150 bin liralık saat varmış. Hey, aynı saatten bende de var. Ben bu beyefendiye suçtan uzak durması için yıllardır kullandığım yöntemi öneriyorum. Taklit saat. Evet, hem ekonomik hem huzurlu. Suç işlemene gerek kalmıyor. En fazla kapalı çarşıda pazarlık travması yaşıyorsun, o kadar. Ve gelelim New York Post gazetesinin ilişki köşesine. Bir kadın demiş ki sanırım erkek arkadaşım diyetime sabotaj yapıyor. Aa, yemin ediyorum karıma yapıyorum aynısını şu sıra. En sevdiği çikolatalardan alıyorum eve. Böylece bana çok kilo almışsın dediğine sen bile kendine bak kadın diyorum. Çok iyi bir... Tabii ki yapacak. Kadın demiş ki kilo vermeye çalışıyorum ama beni sürekli çok yemek yenilen yerlere götürüyor. Ya da evde aşırı kalorili yemekler hazırlıyor. Ona şikayet ettiğimde de biraz rahatlamam gerektiğini söylüyor. Sonra da ne önerirsiniz diye sormuş. Baby, önce daha az yemek yemeni öneririm. Ha, dikkat ediyor musunuz? Suç yine otomatik olarak erkeğe kaldı. Kadın 3 tabak makarna yemiş. Olay adamın komplosu. Yeme abi. Erkek arkadaş sanki CIA operasyonu yürütüyor. Tamam çocuklar, bu gece ekstra kaşarlı lazanyayı devreye sokuyoruz. Bu kadını dombiş yapana kadar çalışacağım. Söyledim yani, ben de insan yönetimi konusunda çok masum sayılmam. Yani yıllardır asistanlarıma uyguladığım sistem bu. Çünkü tamam, birlikte çalışmak çok güzel ama bir süre sonra rutin başlıyor. Sonra şirkete yeni insanlar gerekiyor. Eski ekip de doğal olarak biz mi değişiyoruz acaba? Kurumsal hayatın özeti bu zaten sevgili dinleyiciler. Kimse kovulmuyor. Sadece yerini daha genç ve Excel bilen biri alıyor. Excel bilmiyorum.

Bu şahane perşembe akşamına sıra dışı güzellikte çok uzaktan bakıldığında bile örnek radyo programı diye parmakla gösterilebilecek bir numune hazırladık. Siz onu şu anda dinliyorsunuz. Ve unutmayın, bu programı dinlemezseniz dünya 40 yıl boyunca barış yüzü görmeyecek. Nasıl? Buna rağmen dinlemeyeceksiniz. Hmm, anlıyorum. Söylemiştim. Barışkar, demeyi sevmiyorum. Söylemiştim demeyi sevmiyorum ama dünya barışına katkıda bulunma şansınızı kaybetmeyin. Evet, geriye kalan bilinçli insanlar benimle gelsin. Anlatacaklarım var. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Şaka şaka. Benim sizi sevdiğimden daha fazla sevdiğinizden neredeyse eminim. Çünkü seven insan sevgisini göstermiyorsa sorunları vardır. Ben sizin beni beğendiğinizi biliyorum. Bir kere cesur buluyorsunuzdur. Düşünsene. Yani 50 sene İstanbul'da yaşamış, bir anda 5 senedir şimdi Bodrum'a taşınmış, 3. eşiyle evli, ilk eşinden çocuklu ve hala radyo DJ'liği yapıyor. Oh be! Herkül! Bu meslekten çok karakter testi gibi bir şey. Normal insan çocuğum oldu. Artık düzenli hayat der. Ben hala akşamları mikrofona sarılıp kendi kendime konuşuyorum. Farkındasınız değil mi? Peki, Dumb Criminal News. Yani aptal suçlu hikayeleri zamanı. Yeni Zelanda. Bir adam markette yeni bir ekonomik sistem geliştirmeye çalışırken yakalanmış. Olay gerçek. Adam abur cubur almak istemiş. Ama yeterli nakit yokmuş yanında. Bunun üzerine kasiyere yasaklı maddeyle ödeyebilir miyim diye sormuş. Küçük bir problem var. Arkasında sırada polis varmış. Ve muhtemelen polis de aynı anda iki paket bonbon ve cips alıyordu. Tek farkı parayı rozet göstererek. Bu arada marketin... olayın en şaşırtıcı kısmı, haberde adamın mekanik işi yaptığı yazıyor. Yani insanlar arabalarını buna bırakıyormuş. Vay arkadaş, ben şimdi bazı tamircilerin neden aracı 3 günde teslim edeceğiz deyip 3 haftada verdiklerini daha iyi anlıyorum. Adam motor kapağını açıyor, sonra yarım saat boyunca tornavidaya bakıp bu aslında bizi de tamir ediyor olabilir. İşin kötü tarafı, hukuk sisteminde takas yapmak da satış sayılıyor. Yani çocuk iki paket bonbon yüzünden hayatının en pahalı alışverişini yapmış olabilir. Biliyorsunuz değil mi? Lanet olsun. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Bu program bütün kötü alışkanlıklara karşı bir programdır. Ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Reklam. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Haydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli futbol takımımıza başarılar diler.
10: Çeşit çeşit getir.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
13: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Express.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.

0: afiyet de ye.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süperbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına, hadi.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Bay J, ben deri pantolon giyiyorum. Çünkü buradayken sadece ve sadece yayınıma odaklanıp konsantre olmak için burada anda kalmalıyım. Ve 88 kiloluk 55 yaşında bir adam olarak dar deri pantolon giymekten daha fazla sizi anda orada hissettirecek bir şey görmedim, duymadım bugüne kadar. Yayın yönetmenim her zaman aşırı resmi giyinir. Gömlek, kumaş pantolon. Haber spikerim Berkay spor giyiniyorum diyor ama bence direkt dono. Yani şort değil bence üstündeki. Bir gün ekose pileli etek, beyaz gömlek, örgü saçla geldi. Nedir bu dedik. Hayallerim gerçekler dedi. İşte insanın o güzel yılları geride kaldığında. Evet. Bu akşam saatlerinde rakipsiz sayılabilecek bir başyapıt. Rakipsiz. Yani kaç tane başyapıt olabilir ki, öyle değil mi? Çekil kenara, ben de başyapıtım. Hayır, benim. Hayır, benim. Herkes başyapıt, öyle mi? Evet, Amerika'da bir pilot ve hostes ortadan kayboldu. Sonra yapılan araştırmada ikisinin de ormanda bulunduğu ortaya çıkmış. Olayın resmi açıklaması şu: bir şeyler yaşamak istemişler. Süper profesyonel bir ifade gerçekten. Bundan daha kibar söylenemezdi. Şimdi pilotla hostes alkollüymüş. Sonra hadi biraz yürüyelim demişler. Bak, insanlık tarihindeki en kötü kararların %80'i hadi biraz yürüyelim diye başlıyor. Diğerleri de alkollüyken. Bu yüzden gerçekten bütün kötülüklerin anası. Kötü alışkanlıklara çok karşıyım. Daha sonra çevrede yaşayan insanlar terlik dışında üstünde hiçbir şey olmayan bir pilot gördüklerini söylemiş. Yalnız kol saati duruyormuş. Ya bak, bak. Gerçek profesyonellik bu millet. Adam tamamen kaybolmuş. Kafa bir dünya, çırılçıplak, uçuş saatini kaçırmamak için hala kolunda saat var. Farkında mısınız? Şimdi bayağı bir aramışlar. Polis helikopteri termal kamerayla bunları bir kulübenin arkasında bulmuş. Haberde aynen ısıya duyarlı sistem yerlerini tespit etti diyor. E tabii tespit eder. İkisi de biyolojik olarak maksimum çalışma sıcaklığında geziyor. Yani organik birer birey olarak. Bir de havayolu şirketinin adı Pineapple Airlines. Bence şirketin ilk düşündüğü isim kesin Climax Airlines. Ama toplantıda biri, arkadaşlar biraz ciddiyet lütfen. Bay J, lütfen çıkar mısınız odadan? Bu arada bir de düşünsenize, siz o sırada uçağın içinde kemerinizi bağlamış oturuyorsunuz. Anons geçiyor. Sayın yolcularımız, biraz gecikeceğiz. Çünkü kaptanınız şu an Pensilvanya kırsalında çırılçıplak şeklinde aranıyor. Şimdilik sadece kızılötesi görüntüleri var. Birazdan ekranlara yansıtacağımız bu görüntülerde kaptanımızın iyi durumda olduğu. Seviyorum bu haberleri. İnsanı rahatlatıyor. Kendi hayatınız ne kadar saçma sapan olursa olsun, bir yerlerde terlik ve kol saatiyle ormanda kaybolmuş yarı çıplak bir pilot olduğunu bilmek bana iyi geliyor. Açık konuşacağım. İyi akşamlar millet.

Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

En çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.